0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Kahrolsun pe...
1: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
4: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
5: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo

0: Damar. Full damar.
1: Programımız bitti. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
4: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
4: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
6: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
7: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
8: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
4: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: bekorchi gaplaring, dugonalaring bilan gaplashib yurganingni eshitmay boshqa, tushundingmi?
1: Kechiring, boshqa takrorlanmaydi. Jasur aka.
0: Nima?
1: Zo'r ashula aytasiz-da.
0: Bilaman.
2: Radio Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radio Türk Hareketi.
3: Radio Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

dört bir yanından millet sel olup akır. Küçeler meydanlar artık milletime dar gelir. Bütün millet bir kesesle Türkem diye haykırır. Boynu bükük yaşamak milletime ar gelir. Göylere yükselir bu ses haray haray ben Türkem. Haray haray haray haray haray haray ben Türkem. Göylere yükselir bu ses haray haray ben Türkem. Haray haray haray haray haray haray ben Türkem.

0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik. En iyi şarkılarla sizinle.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
3: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
3: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar. Full
2: damar. Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti.
4: Buradan çıkış yok.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: 40 dereden su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi. En iyi şarkılarla sizinle.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Hep damar, full damar.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Buradan çıkış yok.
0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
2: Yücel Taşmakçı'nın Tekin Büyükkaya'dan aldığı bir Ardahan Hanak türküsüyle Aysun Yıldız geliyor mikrofona. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Programımız bitti. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Ana. Bir haftadan keyin meni to'yim. Kelin bo'lay har xil san'atkorlarni va'da qilib qo'ydim, lekin bittasini ham olib kela olmayapman. Endi nima bo'lsa bo'ldi, hozir qo'ng'iroq qilaman.
3: Ana. Salom. Bir haftadan keyin meni to'yim. Meni to'yimga hamma san'atkorlar keladi. Men to'yimga kabrioletda ketaman. Voy, ana, kuyov balani o'zlar qotdilar. Alo. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Asal, yaxshimisan? Ana, senga va'da qilib qo'ygan san'atkorlarimiz kela olmaydigan bo'lib qoldi to'yimizga.

0: Bularcım yazının kendine bana cırka tavır, tacirleri keyif bir prosedürcü.
1: Biz el intimak bol gelge. Ömür boyu biz bir gece yaşayıp bir caksız zamanımız vardı bir gece oturduk. O şu bir intimak kap geleyle.
2: Ama kalıp oturan her kalıp oturan.
3: Bugün başı bugün gün diye tinçtip ne maksiye bot biz yok mesela ondan sonra gerek yok. Siz hamat bitemiz hamat.
4: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
5: 24 saat hit müzik.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Bu konuda bir

0: Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirlerimiz, şimdi Dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekoğlu. Dombra...
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

Oyalı da yazmam başında, oyaları kaşında. Oyalı da yazmam başında, oyası var kaşında. Yeter ayaz.

Sirahimi doldurdum, baş masaya kondurdum. Sirahimi doldurdum, baş masaya kondurdum.

0: istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk hareketi.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Hep damar. Full damar.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık
0: radyo
1: olsun.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: da.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
4: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
4: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
7: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
7: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Full Damar. Full Damar.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
2: Kırk dereden su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayın.

Gövdemde var min bir yara, kanım günüm kimi kara. Benim düzümüm yenilmez, Eyüp tozuma yetenmez. Yol vermez ağrıya, acıya.

Dizlerimde illerin ağırlığı, başımda yanık toprağımın külü, koltuğuma sığınmış kılınç vuran ellerim, gözlerimde Oğuz yuksu, kulaklarımda yabancı dayelerin yabancı laylası, başımı yastığa atıp da dözürem, səbir daşımı bağrıma basıp da dözürem, qəbir daşımı başıma.

0: Atının dişnertisine seslendi, silkendi, tozun töktü, göz kapaklarını açtı. Dünenine, bugününe, yarınına baktı. Gözleri kan çanağı, bıçak vursan kanı çıkmaz. Dişi bağırsağında, canı boğazında bağırır. Bıçak sünüye dayanmış.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
3: Buradan çıkış yok.
4: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
4: Programımız bitti. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlenen bir radyo.
1: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
4: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun. Vatan için, bayrak için, Türk için, Radyo Türk hareketi.
5: Radyo Türk.

0: en kaynak hitler.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
4: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar. Full damar.
0: Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
4: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.
1: Programımız bitti. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yine, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
5: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Full
1: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız bitti.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Radyo Türk Hareketi.

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Buradan çıkış yok.
2: Hep damar, full damar.

babak zulüm. Seni benden al, aparmaz dikar. Ne olardı bu zalim, ecel gelmezdi. Elin elimden koparmaz dikar. Götürüp derdimi kederimden, haçansa geleceğim mezar üstte. Son bir hayatın haksızlığını, bir gün ben öleceğim mezar üstte.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde. Dinle

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde
0: dinlenen bir radyo. Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

yattadı. Yar yaşar hayattadır. Dert çekmeyen ne bilir, hayatta hayattadır.

zaman benimle oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badeler vurdun. El babadan gizli bir hayat kurduk. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız. Ama deyirdin, yüreğim değişmez senden. Bir çey olmuştum, qorxdum ətrini. Ne kadar isterdim sənə xəyat.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Programımız bitti.
0: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun. Radyo Yeşil Karadeniz, Radyo Türk hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk hareketi.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk hareketi.
4: Radyo Türk.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Hep damar. Full damar. Full damar.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: İnternetteki tek radyonuz.
4: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
3: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
5: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
6: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
7: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Programımız bitti. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.

istiyorum. İste benden gül çiçeği, gönlümdeki tüm dileğim. Ruhumla göz vereyim. Ey yurdumun güzel kızı, ben sana aşıkım aşık.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.

0: Kırk dereden su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Türkiye'deki tek radyonuz.
4: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
5: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
6: Programımız devam ediyor.
7: Devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
8: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
7: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
9: Buradan çıkış yok.
6: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
9: Hep damar, full damar.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

Türkiye! Buğdayla kadardan mücadelemizde hiçbir engel tanımayacağız. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız. Başaracağız. Allah Türk'ü korusun.

0: kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: internetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
4: Türk Hareketi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
4: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Türk Hareketi.
3: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
3: Hep damar, damar. Full damar.
1: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.

0: Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil
1: Halay çeken Karadeniz. Kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk hareketi.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
2: Hep damar, full damar.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.
5: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
1: Programımız devam ediyor.
6: Devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız bitti.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: En iyi şarkılarla sizinle.
5: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
6: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
7: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz,
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Buradan Çıkış Yok.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: Biz öz torpağımızda vuruşuruz. Biz Ermenistan torpağını işgal etmemiş. Eğer Ermeni askeri ölmek istemirse, redd olsun Azerbaycan torpağı.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: hareketi.
1: Radyo Türk hareketi.
0: İnternetteki tek radyonuz.
2: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
0: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
6: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.

0: müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.

0: Full damar.
1: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.

0: Oqshom bo'lsin. Anor raqs ansamblining go'zal qizaloqchalariga.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
3: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Yoldan Çıkış Yok.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
2: Radyo Yeşil Karadeniz. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Hep damar, full full full full damar.
5: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız bitti.
6: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yine, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Radyonuz.
7: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk hareketi.
4: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
6: Buradan çıkış yok.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Türk Hareketi.

0: Programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Mehmet'teki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.

0: Programımız bitti.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
3: Buradan çıkış yok.
4: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.

0: çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
4: İnternetteki tek radyonuz.
5: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
4: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
6: Hep damar, full damar.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo.
5: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: İnternetteki tek radyonuz.
7: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
6: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
8: Buradan çıkış yok.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız bitti.

Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
3: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
5: Hep damar, full damar.
6: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Programımız devam ediyor.
7: Devam ediyor.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
0: 24 saat hit müzik.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
6: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Buradan çıkış yok.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti.
4: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.

0: yandı canım yaradı.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
4: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
4: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
0: Radyo Türk Hareketi.
4: En iyi şarkılarla sizinle.

0: dinle şunu. İne. Samçayı yesin geldim.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Hep damar. Full full full full dam.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.

internetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yaparak

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Kırk dereden su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk hareketi. Radyo Türk.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

çaptırdık, kuru çaptırı çaptırı çapa çapa geldik biz. Atlanıp atları atlıya atlıya atları dört tane çaptıra çaptıra batıdan doğuya doğudan batıya dakkırdık, kuru çaptırı çaptırı çapa çapa geldik biz.

0: Türkleriz. Göçte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Göçte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Göçte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Göçte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Göçte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz.
1: Programımız bitti.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

생각나는 힘 해동바스카차 구부.

0: izinmen şunu. İne.
1: Samçayı yesin geldim.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
5: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
2: Buradan çıkış yok.

Aklımın dört bir yanından millet sel olup akır. Küçeler meydanlar artık milletime dar gelir. Bütün millet bir kesesle Türkem diye haykırır. Boynu bükük yaşamak milletime ar gelir. Göylere yükselir bu ses haray haray ben Türkem. Haray haray haray haray haray haray ben Türkem. Göylere yükselir bu ses haray haray ben Türkem. Haray haray haray haray haray haray ben Türkem.

Millasin bu sesi dünya, yer göy duysun bu sesi. Yokluğuma ferman yazan eller duysun bu sesi. Tilsim kırılmıştır artık, sındırmışık kafesi. Bu sese kurşun sıkanın kesilecek, kesilecek nefesi. Ölüme meydan okuyan delikanlı Türk'üm ben. Haray haray, haray haray, haray haray, ben Türk'üm.

0: Damar. Full Damar.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Kırmaz. İsterdim ki bu hayat yolunda bir iki attım ya. Evimi aktarışlarımı devam ettireceğim. Doktor olacağım, profesörde. Ama teessüf ki bütün bunlar sensiz olacak. Sensiz olacak.
4: Bir öten sevginin bunu da bilsen.

0: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
4: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
5: 24 saat hit müzik.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. 40 dereden su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
4: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Buradan çıkış yok.
3: Programımız bitti. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Türk Hareketi.
8: 40 dereden su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
9: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
4: Türk hareketi.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
4: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk hareketi.
5: Radyo Türk hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
4: Radyo Türk hareketi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
5: Mehmet'teki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi
0: dinlemek
5: bu.
0: İstediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi. Radyo

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Hep damar. Full damar.
1: Programımız devam ediyor. Programımız bitti. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
4: Oradan çıkış yok.
5: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yine usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Vatan için, bayrak için, Türk için Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Türk Hareketi.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk hareketi.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlenen bir radyo.
5: Dinlemekteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Hep damar, full damar.
0: Programımız devam ediyor.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

gövdemde var min bir yara. Kanım günüm kimi kara. Benim düzümüm yenilmez. Eyüp sozuma yetenmez. Yol vermez ağrıya, acıya.

Dizlerimde illerin ağırlığı, başımda yanık toprağımın külü, koltuğuma sığınmış kılınç buran ellerim, gözlerimde Oğuz yukusu, kulaklarımda yabancı dayelerin yabancı laylası, başımı yastığa atıp da dözürem, səbir daşımı bağrıma basıp da dözürem, qəbir daşımı başıma alıp da dözürem.

0: Atının dişnertisine seslendi, silkendi, tozun töktü, göz kapaklarını açtı. Dünenine, bugününe, yarınına baktı. Gözleri kan çanağı, bıçak vursan kanı çıkmaz. Dişi bağırsağında, canı boğazında bağırır. Bıçak sünüye dayanmış.
1: Programımız bitti.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: 40 dereden su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.
5: Radyo Yeşil Karadeniz. Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Ben size bir şey soracağım. Vatanımıza ne hakla girdiniz? Türk milletini esir etmek cüretini kendinizde nasıl buldunuz? Bugün hakim durumdasınız. Ama düşünmüyorsunuz ki bunun bir de yarını var. Türk milleti susmuş görünüyor. Fakat pek yakında ayağa kalkacak, silkinecek ve istiklaline kavuşacaktır.
4: Nasıl?
3: Ordularımız dağılmış olabilir. Payitahtımız istila edilebilir. Padişah korkmuş, sindirilmiş olabilir. Ama başsız kalmayız. Türk milleti tarih boyunca büyük başbuğlar yetiştirmiştir. Bekleyin, biri daha geliyor. Bekleyin, Mustafa Kemal.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Hep damar, full damar.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.

0: Yunus. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi
1: dinlemek bu. İstediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık
2: radyo
1: olsun.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Buradan çıkış yok.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
5: 24 saat hit müzik.
2: Programımız devam ediyor.
6: Devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
7: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
4: Hep damar, damar. Full damar.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Buradan çıkış yok.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo

Türkiye'm yasa büründü. Bir 10 Kasım sabahında gözlerden yaşlar süzüldü. Bir 10 Kasım sabahında güneş çok farklı doğmuştu. Büyük insan yorulmuştu. Güzel ruhu şad olmuştu. Bir 10 Kasım sabahında artık bizde değil atam, öksüz yetim kaldı vatan. Bulunmaz, bulunmaz seni unutan bir 10 Kasım sabahında. Yurtta barış, cihanda barış, ne muazzam bir inanış. Her yürekte, her yürekte bir yakarış, bir 10 Kasım sabahında. 7 düvel her insandan, rahmet yağdı her lisandan. Ayrıldık, ayrıldık yüce insandan, bir 10 Kasım sabahında. Huzur içinde yat atam, ardır, ardır emanetin vatan. Bulunmaz, bulunmaz seni unutan, bir 10 Kasım sabahında. Türkiye'm yasa büründü, gözlerden yaşlar süzüldü. Bir 10 Kasım sabahında, bir 10 Kasım sabahında.

İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız bitti. Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
5: Hep damar, damar. Full damar. Full
6: damar. Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
8: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
8: Radyo Türk Hareketi.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
2: Buradan çıkış yok.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız bitti.

nice canlar feda oldu. Çanakkale uğruna. Tüm memleket siper aldı, karşı durdu düşmana. Bakır, çanak çömlekten savaşacak mermi yaptık. Korkmadık hiçbir düvelden, destanı biz böyle yazdık. Tüfekte kalan süngüydü, süngü canların gücüydü. Ölüm istiklal demekti, istiklal vatan gülüydü. Ne ocaklar söndü ama eğilmedik hiç zalime. Yasa büründü her ana, geçit vermedik yine de. Genç, yaşlı demeden çekinmedik hiç ölümden. Hazırız destan yazmaya, gerekirse yeniden.

İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar

0: Full Damar. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.
3: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
5: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
5: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
5: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
5: Programımız bitti.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Buradan çıkış yok.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
5: Hep damar. Full damar.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
6: 24 saat hit müzik.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
4: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz radyo.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Buradan çıkış yok.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
6: 24 saat hit müzik.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
7: Hareketi.

İste benden gül çiçeği, gönlümdeki tüm dileğin, ruhumun göz vereyim. Ey yurdumun güzel kızı, ben sana aşıkım aşık.

Nesiller ötüşür keçtikçe zaman, vehd olur hayata değişir insan. Nesiller ötüşür keçtikçe zaman, vehd olur hayata.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
2: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk hareketi.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk hareketi.
4: Radyo Türk hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
5: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
6: Hep damar. Full damar.
7: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
7: 24 saat hit müzik.
8: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
9: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
10: Buradan çıkış yok.
0: Programımız devam ediyor.
11: Devam ediyor.
0: Programımız devam ediyor.
11: Devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
12: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yine, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
5: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
6: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
3: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
4: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi
4: dinlemek
5: bu.
4: İstediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlenen bir radyo.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
6: Hep damar. Full damar.

0: Buradan çıkış yok.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız bitti.
8: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
7: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk hareketinde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk hareketinde.
3: Dinlenen bir radyo.
1: Radyo Türk hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Hep damar, damar. Full damar. Full damar.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: en iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
2: Programımız bitti.
4: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.

0: Aşabat 2017 kutlu olsun. Arkadağlı Türkmenistan'a şöhret.
1: Sadıylık, ruh balantlık, dostluk, toyunuz kutlu olsun. Yaşasın dostluk, yaşasın Türkmen-Özbek dostluğu.
2: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
0: Radyo Türk Hareketi.
3: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

tem nada, nem. É de um bascaça, como?

0: Gözünden şunu. İne. Samçayı yesin geldim.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Buradan çıkış yok.

0: Damar. Full damar. Full damar.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Programımız bitti.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
6: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.

0: babamı. Radyo Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik. En iyi şarkılarla sizinle.
5: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo.
4: Buradan çıkış yok.
5: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.